0: beklemek mümkün. 102.5 Burası Radyo Mota. Radyo Mota.
1: Ömrümü koyduğum kumar gibisin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak vazgeçmek elimde değil. Kaderimden, kaderimden.

Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında, elimiz, ayağımız ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş vurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Moda. Her tarzın radyosu, Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Radyo çok moda.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: bitti. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bugün 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 29 şüpheli yakalandı, biri yurt dışında bulunuyor. İran'da Bender Abbas kenti ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Resmi açıklama yokken devrim muhafızları alarmda. Olayın kaynağı belirsiz. Bölgedeki gerginlik ise ABD'nin operasyonlarıyla arttı. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar için e-belge düzenleme usul ve esasları belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu cihazların vergi düzenlemelerine uygun şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kılavuzlar yayımlayacak. ABD ordusu, İran'ın Keşm Limanı ve Bender Abbas bölgesine hava saldırıları düzenledi. Üst düzey bir ABD'li yetkili bu saldırıları Fox News'e açıkladı. Mersin'de otel inşaatında dış cephe boyası sırasında iskelenin motor sistemi bozuldu. Metrelerce yükseklikte askıda kalan iki işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olayın detayları ise henüz açıklanmadı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Freiburg, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Braga'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçta Kubiyer 2 gol attı. Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Danimarka'nın Midtjylland Tabi Bilan takımında forma giyen Aral Şimşir'i gündemine aldı ve resmi temas kurmayı planlıyor. Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde UEFA Konferans Ligi yarı finalde Crystal Palace'a 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Crystal Palace finale yükseldi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6951 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Amasya'da ise bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek
6: şimdi reklamlar. Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres: Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Otolastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Otolastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüz ihale iddialarıyla 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 29'u yakalandı. İran'da Bender Abbas kenti ve Keşm Adası çevresinde patlama sesleri duyuldu. Resmi makamlar henüz açıklama yapmazken devrim muhafızlarının alarma geçtiği ve bölgede gerginliğin arttığı bildirildi. Toyota, Orta Doğu'daki gerilimler ve artan malzeme maliyetleri nedeniyle 2026 mali yılı için net karında %22 düşüş öngörüyor. Ancak net gelirinin bir önceki yıla göre artış göstermesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Mayıs tarihli hava tahmin raporunda yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Hava sıcaklıkları doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacak. İstanbul Bayrampaşa'daki bir pastaneye giren adam tatlı yedikten sonra ödeme yapmayıp dışarı çıktı. Dükkan sahibi adamı tehdit eden şahısla karşılaştı ve durumu güvenlik kamerasına kaydetti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Freiburg, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Braga'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Maçta Kubiyer 2 gol attı. Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Danimarka'nın Midtjylland tabibi Lam takımında forma giyen Aral Şimşir'i gündemine aldı ve resmi temas kurmayı planlıyor. Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde UEFA Konferans Ligi yarı finalde Crystal Palace'a 2-1 yenilerek organizasyona veda etti. Crystal Palace finale yükseldi.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 36 kuruştan, gram altınsa 6951 lira 10 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Amasya'da ise bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da iyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
8: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
3: Reklamları dinlediniz.

0: radyo moda. Bu radyo çok moda.
1: Ne zor şeymiş bakışlarıyla içini ısıtan kadının üstüne soğuk toprak atmak. Ve ne zor şeymiş ona son kez sarılarak sonsuzluğa uğramak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.

0: taklidi. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

içine dert olacak. Hiçbir şey sorma hiç. İçine oturacak, vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kal.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Şok şok şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kabakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayacıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik düzenlediği yeni operasyonda usulsüz ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 30 kişi için gözaltı kararı verdi. 29 kişi yakalandı ve sağlık kontrolüne sevk edildi. Yurtdışı alışverişte getirilen 30 euro sınırı fiziki alışverişleri artırdı. Tüketiciler yükselen fiyatlar nedeniyle yurt dışına yöneldi. E-ihracat ise daha yatay bir seyir izledi. Turistler harcamalarını azaltarak ihtiyaçlara yöneliyor. Anadolu Aile Mahkemesi, annesinin şikayeti üzerine MCT'ye bir ay süreyle evde sigara içmeme ve açık alanları kapsayan ceza verdi. Aksi halde hapis cezasıyla karşılaşacak. MHP-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnaf için borç yapılandırması talep etti. Esnafın mali sıkıntıları arttı ve yeni vergi teşvikleriyle borç yapılandırması üzerine tartışmalar devam etti. Kağıthane'de metruk binada çıkan yangın yanındaki 5 katlı binaya sıçradı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktarip Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım takımdan gönderilecek ismi belirledi. Kaleci transferleri ise başkanların önceliği olacak. Real Madrid, kulüp içerisindeki köstebeği bulmak için arayış başlattı. Yönetim, sadakatin düşük olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan yönetiminde Crystal Palace'a UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
0: Lokman Aktaripek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altın ise 6931 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanması tahmin ediliyor. Samsun'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 19 derece olacak. Ordu'da bugün parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 20 dereceyi bulacak. Sinop'ta bugün parçalı ve az bulutlu hava görülecek. En yüksek sıcaklık 16 derece olacak. Amasya'da ise bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 dereceye ulaşacak. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Halim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
1: Reklamları dinlediniz.

Senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, nartanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma. Kirletirsin beyazları. Konuşma. Tüketirsin satırları. Mehtabı bırak. Doğan ayrılık. Çekil git. Şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten. Uzak dur benden. Sebebin olurum. Yakanın olurum. Çekil git yolumdan. Ölümün olurum. Ve git artık ne olursun git benden. Konuşma. Nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden. Sus demeden. Sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına. Hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan.

Al yerinde öylece, ses etme. Mevsimler resolsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki gece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamazdı.

Karıştırma sayfaları. Yangın söner közden önce. Üzülmem mi sanıyorsun? Yürek ağlar gözden önce.

0: Kılıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye yönelik düzenlediği yeni operasyonda usulsüz ihalelere fesat karıştırdığı iddia edilen 30 kişi için gözaltı kararı verdi. 29 kişi yakalandı ve sağlık kontrolüne sevk edildi. Yurtdışı alışverişte getirilen 30 euro sınırı fiziki alışverişleri artırdı. Tüketiciler yükselen fiyatlar nedeniyle yurtdışına yöneldi. E-ihracat ise daha yatay bir seyir izledi. Turistler harcamalarını azaltarak ihtiyaçlara yöneliyor. Anadolu Aile Mahkemesi, annesinin şikayeti üzerine MCT'ye bir ay süreyle evde sigara içmeme ve açık alanları kapsayan ceza verdi. Aksi halde hapis cezasıyla karşılaşacak. MHP-TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda esnaf için borç yapılandırması talep etti. Esnafın mali sıkıntıları arttı ve yeni vergi teşvikleriyle borç yapılandırması üzerine tartışmalar devam etti. Kağıthane'de metruk binada çıkan yangın yanındaki 5 katlı binaya sıçradı. Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe'de başkan adayları Hakan Safi ile Aziz Yıldırım takımdan gönderilecek ismi belirledi. Kaleci transferleri ise başkanların önceliği olacak. Real Madrid, kulüp içerisindeki köstebeği bulmak için arayış başlattı. Yönetim, sadakatin düşük olmasından dolayı hayal kırıklığına uğradı. Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan yönetiminde Crystal Palace'a UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 2-1 yenilerek organizasyona veda etti.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6931 lira 61 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesi için hava tahmin raporuna göre Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde ise parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Samsun'da yarın en yüksek sıcaklık 20 derece, hava durumu genelde bulutlu olacak. Ordu'da yarın en yüksek sıcaklık 21 derece, hava durumu kısmen güneşli olacak. Sinop'ta yarın en yüksek sıcaklık 16 derece, hava durumu genelde bulutlu olacak. Amasya'da yarın en yüksek sıcaklık 24 derece, hava durumu genelde bulutlu olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
8: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

Aradan yıllar da geçse, sen hep kalbimde yaşayacaksın. Söz yaşatacağım bendeki seni, hiç unutulmayacaksın. Ben yaşadıkça sen var olacaksın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo Moda.

masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız cevap. Açılır kara kaplı bir kitap zımdan. Kayış kapar kolumuzu kırılan kemik kan. Hani şimdi bizim soframıza haftada bir et gelir ve çocuklarımız işten eve sapsarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 333

0: 4-28-76. Adres: Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Otolastik. Güvenli sürüşün adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 30 gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlardan 29'u yakalandı, biri ise yurt dışında bulunuyor. Yurt dışında fiziksel alışverişlerin artmasıyla birlikte elektronik ürünler, giyim ve kozmetikte büyük talep yaşandı. Turist harcamaları azalsa da tüketiciler yurt dışına giderek alışveriş yapmayı tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saha 2026 fuarında 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını belirtti. Savunmada güçlü olduklarını ve yeni bir dönem başlattıklarını vurguladı. Dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyorlar. İstanbul'daki bir yaşlı bakım evinde personelin hastalara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olaya ilişkin inceleme başlattı ve adli süreç başladı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de hantavirüs vakası olmadığına dair açıklama yaptı. Virüsün takip edildiğini vurgulayan bakanlık, vatandaşların yalnızca resmi bilgilere dikkat etmesini önemli belirtti.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray PSG'nin Victor Osimhen'e yaptığı 75 milyon euro teklifini reddetti. Nijeryalı yıldız Avrupa devlerinin radarında dikkat çekiyor. Erkek handbolunda Türkiye'nin 50. yıl federasyon kupasında Beşiktaş ile Nilüfer Belediyespor finalde karşı karşıya gelecek. Maç heyecanla bekleniyor. Aziz Yıldırım 2026 başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu. Fenerbahçe'de tarihi bir kongre süreci çok sayıda adayla başladı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 45 lira 37 kuruştan, gram altınsa 6941 lira 15 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Batı Karadeniz bölgesinde hava durumu parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi ise parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren Tokat çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar yaşanacak. Samsun için yarın en yüksek sıcaklık 20 derece ve hava durumu genellikle bulutlu. Ordu için yarın en yüksek sıcaklık 21 derece ve hava durumu kısmen güneşli. Sinop için yarın en yüksek sıcaklık 16 derece ve hava durumu genellikle bulutlu. Amasya için yarın en yüksek sıcaklık 24 derece ve hava durumu genellikle bulutlu. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın haftanın 7 günü haber. Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Aracınız ilk günkü gibi parlasın.

0: site. Eylül Oto Yıkama. Aracınız bunu hak ediyor. Bafra Sanayi Sitesi, Siteler Camii Sokak, numara 39. Bafra Cezaevi Yolu üzerinde hizmetinizdeyiz.
1: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 69 29 0543 836 69 29 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
2: Reklamları dinlediniz.

dönmekle geçti. Yokuşlara tırmanıp yine başladığım yere dönmekle geçti. Her şey geçti de bir aşk yarası kaldı içimde. Oysa bu dünyadan çok şey istemedim.

0: sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden, aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan, özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Senin radyon, Radyo Moda.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Burası Radyo Moda.
1: Ve körsem ve sağırsam, duymuyorsam gözlerini, tutmuyorsam ellerini, bu seni unuttum anlamına gelmesin böyle.

parmaklarım, arkanda resimlerin, mektupların, dizimden altı ayaklarım, mayında kaldı en güzel yanlarım. Vatan sınırında kandil, bir mektup yazsana. Kör oldu gözlerim, görsen. Az biraz sen de solsana. Emanet ettiğim sevgiye sahip çıksana. Tam 3 ay oldu senden haber almadım. Dün hemşireyle konuştum, Çavuş Osman'ı sordum. Şehit oldu, vatan sağ olsun dedi. Ve durdum ve sustum, dondum. Anlıyorsun değil mi? Karanlık, bir de kılıç yarası, yürek sızısı, Çavuş Osman acısı. Bir sigara istedim, ucuna seni koydum. Yaktım doyunca, duman duman sen doldun yüreğime. Yandı yürek bir içimlik sigarada. Sen ağla da ben susayım diyecektim. Ama yoktun Leyla. Vatana bir değil, 1000 Osman. Bir ben değil, 1000 Mehmet kurban olsun. Akacaksa dizlerimin altından oluk oluk kan. Şehitler ıslansın Leyla. Şehitler yıkansın. Söyle anama, sakın ağlamasın. Görmüyorum diye, koşamıyorum diye. Anam, ama anam sakın yanmasın. Geldi geçti de Leyla, tel örgü içinde karanlığa düşen gözlerim. Bir kere daha topa vurmadan kopan dizlerim. İnan Leyla, geldi geçti de. Ne aramışın, ne sormuşun, ne de bir iki satır yazmışın. Hiçbir şey komadı da Leyla. Arkamdaki resimlerin,

karanlığında bir yol buldum. Ay yıldız, kıpkırmızı bir cam buldum. Gülümsüyordu çavuş Osman. Vatan sağ olsun Mehmet'im diyordu. Bir de sarılıyordu yürek hoplatan. Bir

yüreğime. Ayaklanıyordum, koşuyordum kurşun üstüne, kurşunlar üstüne. Bir can, bir can daha var Osman'ım, daha ben ölmedim diyordum. Yağmur gibi yağan kurşunlara koşuyordum. Hemşire Mehmet, Mehmet diye uyandırmıştı. Tam 3 ay oldu, bitti Mehmet diyordu. Bitti aslanım diyordu. Diyordu da özleri hiç susmuyordu.

0: vatan.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıca

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

kurşun askerlerin, oyuncakların. Seni üzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken

Benim sevdiğim kadar kimse seni sevemez. Benden başka hiç kimse uğrunda ölemez. İstersen çek git, eller kıymetin bilmez. Benim sana olan aşkım, benim sana olan tutkum ve benim sana olan bu sevdam hiçbir zaman bitmez.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
2: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

elbet biter babam. Ocaksız köylerimde dumanlar tüter elbet. Ben yandım sen yanma Allah aşkına. Burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, fakat o merhabayı benden esirgen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

ayrılmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılma. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur Allah'ım.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar,

0: Radyo Moda. Radyo Moda.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
3: Sağlıklı ve doğal yaşam için Lokman Aktar İpek Şifa Evini seçin. Doğadan hayata özel karışım bitkisel ürünlerden aromatik yağlara, baharat çeşitlerinden tüm detoks ürünlerine, bal, pekmez, organik sirkelerden, kahve ve kuru yemiş çeşitlerine, doğal sabunlardan özel saç bakım ürünlerine kadar birçok ürün Lokman Aktar İpek Şifa Evinde. Adres Altın Yaprak Mahallesi, Duha Sertkaya Bulvarı, Elekçi Yokuşu numara 75 Bafra. Hafta içi her gün 22'ye kadar hizmetinizdeyiz. Evlere servisimiz mevcuttur. Siparişleriniz için 0545 373 66 45 0545 373 66 45.

0: aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız Tanrım, Tanrım.
1: Şimdi reklamlar.
2: Değerli hemşerilerimiz, Bafra Yelkenciler Çiftliği'nde büyükbaş kurbanlık satışlarımız başlamıştır. Uygun fiyat seçeneklerimizle her bütçeye hitap ediyoruz. Hocamız eşliğinde alınan vekaletlerin ardından kurban kesimlerimiz modern makinelerle hijyenik ortamda gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklarınız özenle parçalanır, tartılır ve paketlenerek sizlere teslim edilir. Kesim alanımızda gün boyu ikramlarımız mevcuttur. 25 bin TL'den başlayan hisse fiyatlarımızla siz değerli müşterilerimize hizmet vermekten memnuniyet duyarız. İletişim 0543 836 6929 0543 836 6929 Adres Fevzi Çakmak Mahallesi Yelkenciler Çiftliği Bafra.
3: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
1: Reklamları dinlediniz.

boyası soyulmuş sandalın, ağlar süzülmüş dalga kıyısına, dolunay düşürmüş ışıklarını mehtaba, çözülmüş halatları düşlerin iskelesinden, bir sigara daha içsem diyorsun, sabah olur mu? Balıkçıların yarısı suda, balıklar derin uykuda, hüzzam bir peşrev çalıyor.

Orta Karadeniz'in en moda radyosu. Radyo Moda. Radyo Moda. Bu radyo çok moda.

Ben hiç kimse için oturup ağlamadım akşamdan sabahlara. Ben hiç kimse için hıçkırmadım çöküp de kaldırımlardan soğuk buzlu taşlara. Ve ben hiç kimse için de düşmedim nezarethanelere ve de girmedim karakollara. Ama senin için

kapılarını kapatmışsın aşka, sevgiye ve gönülden haykırışa. Ben dertlerimi anlatabildim de cümle aleme, canlıya ve de cansıza. Ama sana, ama sana anlatmayı beceremedim. Ah, ah, ah. Bir başını kaldır da semaya bak. Arş-ı âlâ ne yüce. Sen yaratmadın, yaradansa senden çok çok yüce. Ocağın baksın, korkuyorum başucumda güleceksin bir gün ben ölünce. Ruhumun ıstırabını, ruhumun ıstırabını sana anlatamadım. Ah, ah, ah. Nesin be? Kimsin be? Nedir bu inadı şartın? Onlarca senemi yedi 10 dakikalık vuslatın. Bu ne cüret be? Beni sen mi yarattın? Hayatımla oynuyorsun. Ah, ah, ah. Zehir verdin, ahu verdin, şerbet diye tattım. Seni ruhumun en kutsal köşesinde yücelttim. Ne yaptın deme lan Allah'sın. Sana tattım, tattım, tattım, tattım be ya. Bir pul niyetine harcadın beni be.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım.